Lachima bango yamna kirima bango Ola samba kula samba haye sapa dinake kula samba o kula samba yanka kirima bango O yanka lachima bango kula sa kula sa ma babale ya te basa wono kula paro yanka kirima bango yanka lachima bango Nanti kono nombale kok sakai